Alla unger kan kaila tari. Iskar maratsin uzun sha iskun. Iskun ma maratsin uzun sha. Anabiti elte shubati kala. Anabiti shaheri ushula atsu. Anaharani shahalakta shai.